0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Priyada.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
6: Barış. Tınışlık.
7: Selam.
0: Selam.
6: Barış.
5: Mir.
2: Güzel.